Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana mı sade? Hakkını helal et,

Aşk ürer bu gün agrım bu dıldana mı? Pimle sert lomda dana. Nişim de ud berindarım. Hala kantım le ya takır. Tüm kamu da bindarım. Men her hom feri vada. Amut kıyna la bariyar.